0: Ordinary heat now doesn't stop at the shoreline.
1: Turkey is developing new artillery systems designed to give its forces greater mobility on the battlefield. Among them are the Boran and Uran, 205mm howitzers developed by state-owned defense manufacturer MKE.
2: One of MKE's latest artillery systems is the Boran, a lightweight 105mm howitzer designed for rapid deployment and high mobility.
3: Boran obüsümüzün artıları nelerdir? En büyük artısı 1800 kilogramlık bir obüs olması. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bu ürünü kabul etmesi bizim için çok büyük bir değer kattı. Çünkü şu anda dünyada Türk Silahlı Kuvvetleri kullanıyorsa bu ürün kesinlikle kalitelidir, iyidir imajı var. Boran obüsü bahsettiğim gibi klasik topçulukla beraber modern topçuluk yöntemlerini kullanıyor. Bu nedir? Yarım saatlik bir hazırlık süresi 1 dakikaya düşüyor. O da nasıl oluyor? Üzerinde bilgisayar sistemi var. Atarsel konulama sistemi var. Bu çok önemli. Şu anda obüsümüz Çankırı'da hangi noktada milimetre olarak bilen bir obüs. Sistemimiz 8 saat boyunca en zor şartlarda -32'ye kadar dayanabilen bir sistem, elektrikli bir sistem. Bunun yanında jeneratörüyle beraber ömür açısından bir sıkıntı yaşamıyoruz. Devam edebiliyor. İlk hız ölçüm radarı var. Çıkan mühimmatınızın hızını, hava değerlerini, tüm veriyi toplayan bir bilgisayar bu. Ne kadar atış yaptınız, ne kadar aşınma değeriniz var. Hepsini kaydedebilen bir sistem. Bu anlamda Boran, modern topçuluk sistemlerinin tüm ihtiyaçlarına karşılık veren bir sistem.
1: Boran is the lighter of the two systems. Weighing around 1,775 kilograms, it can be carried by helicopter and deployed in areas that are difficult to reach by road. Its digital fire control system also allows the gun to be prepared for firing in around 1 minute.
2: Boran can fire up to 12 rounds per minute and engage targets at range of up to 18 kilometers. The system can fire and quickly change position, allowing it to respond to fast-changing conditions on the battlefield.
3: Bildiğiniz üzere Boran obüsü başarılı olmuş bir obüs. Çok da testten geçmiş ve kendini ispatlamış bir obüs. Biz de MK olarak dünyadaki yaygın kullanım şekillerini de değerlendirerek bunu araç üzerinde taşımayı hedefledik. Ve bu sene içerisinde, 2026 yılı içerisinde bir araç alarak bunun üzerinde uygun platformla Boran obüsünü yerleştirmiş olduk. Aslında Boran değil, Uran oldu bu. Çünkü aynı atış kontrol sistemine sahip, aynı silah sistemine sahip. Sadece mobilitesi farklı. Çünkü Boran'ı biliyorsunuz helikopterle taşıyabiliyoruz 1800 kilo ağırlığından dolayı. Ancak Uran tamamen kara hedefleri yani kara üzerinden, kara yol üzerinden intikal edecek bir silah. 4x4 taktik aracın üzerine koyduk. Bunun da çeşitli testlerini yapmış durumdayız. Fakat kalifikasyon testlerini daha tamamlamadık. En kısa zamanda bunları tamamlayıp bu ürünü de MKE'nin ürün yelpaze içerisinde koyma hedefindeyiz.
1: MKE has now taken the same weapon system a step further with Uran. Mounted on a 4x4 tactical vehicle, Uran is designed to move quickly, fire and relocate before the enemy can respond. The system has undergone mobility and firing tests, with final qualification work expected to be completed this year.

0: Rapid deployments and high mobility.
1: Otobüsümüzün artıları nelerdir? En büyük artısı 1800 kilogramlık bir otobüs olması. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bu ürünü kabul etmesi bizim için çok büyük bir değer kattı. Çünkü şu anda dünyada Türk Silahlı Kuvvetleri kullanıyorsa bu ürün kesinlikle kalitelidir, iyidir imajı var. Bor otobüsü bahsettiğim gibi klasik topçulukla beraber modern topçuluk yöntemlerini kullanıyor. Bu nedir? Yarım saatlik bir hazırlık süresi 1 dakikaya düşüyor. Oda nasıl oluyor? Üzerinde bilgisayar sistemi var. Atarsel konulama sistemi var. Bu çok önemli. Şu anda obüsümüz Çankırı'da hangi noktada milimetre olarak bilen bir obüs. Sistemimiz 8 saat boyunca en zor şartlarda -32'ye kadar dayanabilen bir sistem, elektrikli bir sistem. Bunun yanında jeneratörle beraber ömür açısından bir sıkıntı yaşamıyoruz. Devam edebiliyor. İlk hız ölçüm radarı var. Çıkan mühimmatınızın hızını, hava değerlerini, tüm veriyi toplayan bir bilgisayar bu. Ne kadar atış yaptınız, ne kadar aşınma değeriniz var. Hepsini kaydedebilen bir sistem. Bu anlamda Boran, modern topçuluk sistemlerinin tüm ihtiyaçlarına karşılık veren bir sistem.
2: Boran is the lighter of the two systems. Weighing around 1,775 kilograms, it can be carried by helicopter and deployed in areas that are difficult to reach by road. Its digital fire control system also allows the gun to be prepared for firing in around 1 minute.
0: Boran can fire up to 12 rounds per minute and engage targets at range of up to 18 kilometers. The system can fire and quickly change position, allowing it to respond to fast changing conditions on the battlefield.
1: Bildiğiniz üzere Boran obüsü başarılı olmuş bir obüs. Çok da testten geçmiş ve kendini ispatlamış bir obüs. Biz de MK olarak dünyadaki yaygın kullanım şekillerini de değerlendirerek bunu araç üzerine taşımayı hedefledik. Ve bu sene içerisinde, 2026 yılı içerisinde bir araç alarak bunun üzerinde uygun platformla Boran obüsünü yerleştirmiş olduk. Aslında Boran değil, Uran oldu bu. Çünkü aynı atış kontrol sistemine sahip, aynı silah sistemine sahip. Sadece mobilitesi farklı. Çünkü Boran'ı biliyorsunuz helikopterle taşıyabiliyoruz 1800 kilo ağırlığından dolayı. Ancak Uran tamamen kara hedefleri, yani kara üzerinden, kara yol üzerinden intikal edecek bir silah. 4x4 taktik aracın üzerine koyduk. Bunun da çeşitli testlerini yapmış durumdayız. Fakat kalifikasyon testlerini daha tamamlamadık. En kısa zamanda bunları tamamlayıp bu ürünü de MK'nin ürün yelpaze içerisinde koyma hedefindeyiz.
2: MKE has now taken the same weapon system a step further with Uran. Mounted on a 4x4 tactical vehicle, Uran is designed to move quickly, fire and relocate before the enemy can respond. The system has undergone mobility and firing tests, with final qualification work expected to be completed this year.

0: en zor şartlarda -32'ye kadar dayanabileceğim bir sistem, elektrikli bir sistem. Bunun yanında jeneratörle beraber ömür açısından bir sıkıntı yaşamıyoruz. Devam edebiliyor. İlk hız ölçüm radarı var. Çıkan mühimmatınızın hızını, hava değerlerini, tüm veriyi toplayan bir bilgisayar bu. Ne kadar atış yaptınız, ne kadar aşınma değeriniz var. Hepsini kaydedebilen bir sistem. Bu anlamda Boran, modern topçuk sistemlerinin tüm ihtiyaçlarına karşılık veren bir sistem.
1: Boran is the lighter of the two systems. Weighing around 1,775 kilograms, it can be carried by helicopter and deployed in areas that are difficult to reach by road. Its digital fire control system also allows the gun to be prepared for firing in around 1 minute.
2: Boran can fire up to 12 rounds per minute and engage targets at ranges of up to 18 kilometers. The system can fire and quickly change position, allowing it to respond to fast changing conditions on the battlefield.
0: Bildiğiniz üzere Boran obüsü başarılı olmuş bir obüs. Çok da testten geçmiş ve kendini ispatlamış bir obüs. Biz de MK olarak dünyadaki yaygın kullanım şekillerini de değerlendirerek bunu araç üzerine taşımayı hedefledik. Ve bu sene içerisinde, 2026 yılı içerisinde bir araç alarak bunun üzerinde uygun platformla Boran obüsünü yerleştirmiş olduk. Aslında Boran değil, Uran oldu bu. Çünkü aynı atış kontrol sistemine sahip, aynı silah sistemine sahip. Sadece mobilitesi farklı. Çünkü Boran'ı biliyorsunuz helikopterle taşıyabiliyoruz 1800 kilo ağırlığından dolayı. Ancak Uran tamamen kara hedefleri, yani kara üzerinden, kara yol üzerinden intikal edecek bir silah. 4x4 taktik aracın üzerine koyduk. Bunun da çeşitli testlerini yapmış durumdayız. Fakat kalifikasyon testlerini daha tamamlamadık. En kısa zamanda bunları tamamlayıp bu ürünü de MK'nin ürün yelpaze içerisinde koyma hedefindeyiz.
1: MKE has now taken the same weapon system a step further with Uran. Mounted on a 4x4 tactical vehicle, Uran is designed to move quickly, fire and relocate before the enemy can respond. The system has undergone mobility and firing tests, with final qualification work expected to be completed this year.

0: silah sistemine sahip. Sadece mobilitesi farklı. Çünkü bu oranı biliyorsunuz helikopterle taşıyabiliyoruz 1800 kilo ağırlığından dolayı. Ancak oran tamamen kara hedefleri yani kara üzerinden, karayolu üzerinden intikal edecek bir silah. 4x4 taktik aracın üzerine koyduk. Bunun da çeşitli testlerini yapmış durumdayız. Fakat kalifikasyon testlerini daha tamamlamadık. En kısa zamanda bunları tamamlayıp bu ürünü de MKE'nin ürün yelpaze içerisinde koyma hedefindeyiz.
1: MKE has now taken the same weapon system a step further with Uran. Mounted on a 4x4 tactical vehicle, Uran is designed to move quickly, fire and relocate before the enemy can respond. The system has undergone mobility and firing tests, with final qualification work expected to be completed this year.

0: temperatures increasing to about 5 degrees above what we're expecting.
1: Scientists warn climate change is making marine heat waves more frequent and intense. Across Europe, sea surface temperatures from June to August were the warmest they've been in 45 years of reliable data, averaging 70.9 degrees Fahrenheit. One scientist told Reuters the speed of change was surprising, with temperature records broken almost every day. The cool waters of the Bay of Biscay once gave life to great forests of kelp that sustained northern Spain's small-scale fisheries. Manuel Ángel Reyriz González is the president of the local fishermen's guild. His way of life has sustained his community for generations, but is now threatened by warming seas. He says kelp forests are disappearing, and species like triggerfish and others arrive with the wave of warmth. They prey on local fish and crustaceans. Teaming up with scientists and environmental activists, locals are trying to restore the underwater forests. Rocks with kelp seedlings grown in laboratories on them are being thrown into the bay. José Manuel Rico Ordaz, a marine ecologist from the University of Oviedo, estimates roughly 95% of seaweed stands have disappeared.
2: The problem is that you are seeding them in not very favorable conditions. But we are hoping that at least a few of the plants that we are seeding attached to the small pebbles will be more thermally tolerant than the previous plants. And if a founder population can be installed in one area, maybe we'll slowly start some recovery.
1: As drought spreads and wildfires rage across Europe, the extraordinary heat now doesn't stop at the shoreline.
3: Turkey is developing new artillery systems designed to give its forces greater mobility on the battlefield. Among them are the Boran and Uran, 205mm howitzers developed by state-owned defense manufacturer MKE.
4: One of MKE's latest artillery systems is the Boran, a lightweight 105mm howitzer designed for rapid deployments and high mobility.
5: Boran obüsümüzün artıları nelerdir? En büyük artısı 1800 kilogramlık bir obüs olması. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bu ürünü kabul etmesi bizim için çok büyük bir değer kattı. Çünkü şu anda dünyada Türk Silahlı Kuvvetleri kullanıyorsa bu ürün kesinlikle kalitelidir, iyidir imajı var. Boran obüsü bahsettiğim gibi klasik topçulukla beraber modern topçuluk yöntemlerini kullanıyor. Bu nedir? Yarım saatlik bir hazırlık süresi bir dakikaya düşüyor. O da nasıl oluyor? Üzerinde bilgisayar sistemi var. Atarsel konulama sistemi var. Bu çok önemli. Şu anda obüsümüz Çankırı'da hangi noktada milimetre olarak bilen bir obüs. Sistemimiz 8 saat boyunca en zor şartlarda -32'ye kadar dayanabileceğim bir sistem, elektrikli bir sistem. Bunun yanında jeneratörle beraber ömür açısından bir sıkıntı yaşamıyoruz. Devam edebiliyor. İlk hız ölçüm radarı var. Çıkan mühimmatınızın hızını, hava değerlerini, tüm veriyi toplayan bir bilgisayar bu. Ne kadar atış yaptınız, ne kadar aşınma değeriniz var. Hepsini kaydedebilen bir sistem. Bu anlamda Boran, modern topçuluk sistemlerinin tüm ihtiyaçlarına karşılık veren bir sistem.
3: Boran is the lighter of the two systems. Weighing around 1,775 kilograms, it can be carried by helicopter and deployed in areas that are difficult to reach by road. Its digital fire control system also allows the gun to be prepared for firing in around 1 minute.
4: Boran can fire up to 12 rounds per minute and engage targets at range of up to 18 kilometers. The system can fire and quickly change position, allowing it to respond to fast changing conditions on the battlefield.
5: Bildiğiniz üzere Boran obüsü başarılı olmuş bir obüs. Çok da testten geçmiş ve kendini ispatlamış bir obüs. Biz de MK olarak dünyadaki yaygın kullanım şekillerini de değerlendirerek bunu araç üzerine taşımayı hedefledik. Ve bu sene içerisinde, 2026 yılı içerisinde bir araç alarak bunun üzerinde uygun platformla Boran obüsünü yerleştirmiş olduk. Aslında Boran değil, Uran oldu bu. Çünkü aynı atış kontrol sistemine sahip, aynı silah sistemine sahip. Sadece mobilitesi farklı. Çünkü Boran'ı biliyorsunuz helikopterle taşıyabiliyoruz 1800 kilo ağırlığından dolayı. Ancak Uran tamamen kara hedefleri yani kara üzerinden, kara yol üzerinden intikal edecek bir silah. 4x4 taktik aracın üzerine koyduk. Bunun da çeşitli testlerini yapmış durumdayız. Fakat kalifikasyon testlerini daha tamamlamadık. En kısa zamanda bunları tamamlayıp bu ürünü de MKE'nin ürün yelpaze içerisinde koyma hedefindeyiz.
3: MKE has now taken the same weapon system a step further with Uran. Mounted on a 4x4 tactical vehicle, Iran is designed to move quickly, fire and relocate before the enemy can respond. The system has undergone mobility and firing tests, with final qualification work expected to be completed this year.

0: Way of life has sustained his community for generations, but is now threatened by warming seas.
1: Y lo que sí noté que hay especies que...
0: He says kelp forests are disappearing,
1: por ejemplo,
0: and species like triggerfish and others arrive with the wave of warmth.
1: Que llegan de otras latitudes
0: y... They prey on local fish and crustaceans.
1: De temperatura y...
0: Teaming up with scientists and environmental activists, locals are trying to restore the underwater forests. Rocks with kelp seedlings grown in laboratories on them are being thrown into the bay. Jose Manuel Rico Ordaz, a marine ecologist from the University of Oviedo, estimates roughly 95% of seaweed stands have disappeared.
2: The problem is that you are seeding them in not very favorable conditions. But we are hoping that at least a few of the plants that we are seeding attached to the small pebbles will be more thermally tolerant than the previous plants. And if a founder population can be installed in one area, maybe we'll slowly start some recovery.
0: As drought spreads and wildfires rage across Europe, the extraordinary heat now doesn't stop at the shoreline.
3: Turkey is developing new artillery systems designed to give its forces greater mobility on the battlefield. Among them are the Boran and Uran, 205mm howitzers developed by state-owned defense manufacturer MKE.
4: One of MKE's latest artillery systems is the Boran, a lightweight 105mm howitzer designed for rapid deployment and high mobility.
5: Boran obüsümüzün artıları nelerdir? En büyük artısı 1800 kilogramlık bir obüs olması. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bu ürünü kabul etmesi bizim için çok büyük bir değer kattı. Çünkü şu anda dünyada Türk Silahlı Kuvvetleri kullanıyorsa bu ürün kesinlikle kalitelidir, iyidir imajı var. Boran obüsü bahsettiğim gibi klasik topçulukla beraber modern topçuluk yöntemlerini kullanıyor. Bu nedir? Yarım saatlik bir hazırlık süresi bir dakikaya düşüyor. Oda nasıl oluyor? Üzerinde bilgisayar sistemi var. Atarsel konumlama sistemi var. Bu çok önemli. Şu anda obüsümüz Çankırı'da hangi noktada milimetre olarak bilen bir obüs. Sistemimiz 8 saat boyunca en zor şartlarda -32'ye kadar dayanabilen bir sistem, elektrikli bir sistem. Bunun yanında jeneratörüyle beraber ömür açısından bir sıkıntı yaşamıyoruz. Devam edebiliyor. İlk hız ölçüm radarı var. Çıkan mühimmatınızın hızını, hava değerlerini, tüm veriyi toplayan bir bilgisayar bu. Ne kadar atış yaptınız, ne kadar aşınma değeriniz var. Hepsini kaydedebilen bir sistem. Bu anlamda Boran, modern topçuluk sistemlerinin tüm ihtiyaçlarına karşılık veren bir sistem.
3: Boran is the lighter of the two systems. Weighing around 1,775 kilograms, it can be carried by helicopter and deployed in areas that are difficult to reach by road. Its digital fire control system also allows the gun to be prepared for firing in around 1 minute.
4: Boran can fire up to 12 rounds per minute and engage targets at range of up to 18 kilometers. The system can fire and quickly change position, allowing it to respond to fast changing conditions on the battlefield.
5: Bildiğiniz üzere Boran obüsü başarılı olmuş bir obüs. Çok da testten geçmiş ve kendini ispatlamış bir obüs. Biz de MK olarak dünyadaki yaygın kullanım şekillerini de değerlendirerek bunu araç üzerinde taşımayı hedefledik. Ve bu sene içerisinde, 2026 yılı içerisinde bir araç alarak bunun üzerinde uygun platformla Boran obüsünü yerleştirmiş olduk. Aslında Boran değil, Uran oldu bu. Çünkü aynı atış kontrol sistemine sahip, aynı silah sistemine sahip. Sadece mobilitesi farklı. Çünkü Boran'ı biliyorsunuz helikopterle taşıyabiliyoruz 1800 kilo ağırlığından dolayı. Ancak Uran tamamen kara hedefleri yani kara üzerinden, kara yol üzerinden intikal edecek bir silah. 4x4 taktik aracın üzerine koyduk. Bunun da çeşitli testlerini yapmış durumdayız. Fakat kalifikasyon testlerini daha tamamlamadık. En kısa zamanda bunları tamamlayıp bu ürünü de MKE'nin ürün yelpaze içerisinde koyma hedefindeyiz.
3: MKE has now taken the same weapon system a step further with Uran. Mounted on a 4x4 tactical vehicle, Uran is designed to move quickly, fire and relocate before the enemy can respond. The system has undergone mobility and firing tests, with final qualification work expected to be completed this year.
6: Ziraat Bank is with you all around the world.

0: Turkish President Recep Tayyip Erdoğan praised the diplomatic walkout at the United Nations as principled stand against Israel's war in Gaza, while reaffirming Turkey's support for Palestinians and accountability under international law.
1: Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler Kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında

0: The Turkish Foreign Minister Hakan Fidan has made a statement over the situation that is unfolding in the UNGA.
1: İsrail uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. İsrail'in yaptığı zulüm ve katliam yapılan diplomatik çabalar sonucu artık eskisi kadar böyle sonuçsuz kalmıyor. Yani yaptığı her eylemin karşılığında çok ağır bedeller ödemek zorunda. Biz Mekke İttifakı Dışişleri Bakanları olarak ifade ettiğiniz gibi New York'ta da bir araya geldik. Burada yani ittifak sürecinin başından itibaren kesintisiz devam ettirilen çalışmaların bir yenisi yapılmış oldu. Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Başlamasını müteakip diğer kadrolara atamaların yapılması konusunda çalışmalar nihayete erecek diye düşünüyorum. Büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki Irak tarafı bütün silahlı grupları ülkede silahsızlandırmaya ilişkin bir politik hedef koymuş durumda. Bu bizim desteklediğimiz bir vizyon. Tabii Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığı biliyorsunuz daha önce özellikle terörle mücadele merkezli olan varlığı. Irak'ın ortaya koyduğu terörü ve silahlı grupları sona erdirme ile ilişkin yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik bir başka üsülle ilgili söylüyorum. Tasarruf içerisinde olacak.
0: An Israeli drone struck a near school sheltering displaced Palestinians east of Deir al-Balah, wounding several people, including a six-year-old girl left in serious condition.
2: An Israeli army drone carried out a strike near a school sheltering displaced Palestinians east of Deir al-Balah in the central Gaza Strip, wounding a number of people, including a child, according to local medical sources. The wounded were transported by medical teams to Al-Aqsa Martyrs Hospital in the area, where they were placed under treatment. Among them was a six-year-old girl whose condition doctors described as serious, raising concern among medical staff already stretched thin by the volume of casualties the hospital has handled throughout the war. Details on the exact number of people wounded and on the identities of the victims had not been fully confirmed as of this report. The school itself, like many educational facilities across Gaza, has been repurposed as a shelter for civilians displaced from other parts of the strip, with families living in classrooms and school grounds after fleeing fighting and destruction elsewhere. The strike is the latest in a long pattern of Israeli drone attacks on areas near schools and shelters in Deir al-Balah, a city in central Gaza that has hosted large numbers of displaced Palestinians

0: Turkish President Recep Tayyip Erdoğan highlighted Turkey's expanding economic growth, pointing to rising national income, a $1.6 trillion economy and continued export growth.
1: Şu anda dünyanın 16. Avrupa'nın ise 6. en büyük ekonomisiyiz. 2002'de 3616 dolar olan kişi başına gelirimiz yaklaşık 5 kat artışla 2025'te 18.103 dolara çıktı. Ekonomimizin büyüklüğü ise cari fiyatlarla 1 trilyon 602 milyar dolar oldu. İhracat tarafındaki başarılarımızı sizlerin de desteğiyle sürdürüyoruz. 2002'de 36 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımız 2025'te 273,2 milyar dolara yükseldi. Bu yılın Ağustos ayındaki ihracatımız geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %8,1 artarak 23,5 milyar doları buldu. Ocak-Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4 artarak 185 milyar dolara erişti.
0: Speaking at the 70th Turkish Business Summit, Vice President Yılmaz highlighted opportunities to develop new trade routes that could benefit the entire region.
2: In this new period, I believe it will be more appropriate and accurate to replace the image of Turkey as a bridge with an image of a hub where different routes intersect and converge. Bridges should, of course, continue to exist, but at the same time, we should also become a hub. I believe the goal and vision of becoming a hub where different routes originate and converge remains highly valuable in this period. At this point, I can say that we are discussing new corridors and new routes. One of them is, of course, the Middle Corridor, which together with the Zengezur route connects the Turkic states and extends as far as East Asia, bringing Europe and Asia together. The second is the development road corridor, which runs along the north-south route as a highway extending all the way to the Persian Gulf. This corridor is also highly relevant to the region and particularly to the southeastern Turkey, making

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan praised the diplomatic walkout at the United Nations as principled stand against Israel's war in Gaza, while reaffirming Turkey's support for Palestinians and accountability under international law.
1: Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler Kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.

0: Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. İnsafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.
1: Turkish Foreign Minister Hakan Fidan highlighted Turkey's diplomatic efforts on Palestine, the institutionalization of Mecca Alliance and security cooperation with Iraq, while signaling a gradual end to Turkey's presence at the base of the Bashkir.
2: İsrail uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. İsrail'in yaptığı zulüm ve katliam yapılan diplomatik çabalar sonucu artık eskisi kadar böyle sonuçsuz kalmıyor. Yani yaptığı her eylemin karşılığında çok ağır bedeller ödemek zorunda. Biz Mekke İttifakı Dışişleri Bakanları olarak ifade ettiğiniz gibi New York'ta da bir araya geldik. Burada yani ittifak sürecinin başından itibaren kesintisiz devam ettirilen çalışmaların bir yenisi yapılmış oldu. Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Başlamasını müteakip diğer kadrolara atamaların yapılması konusunda çalışmalar nihayete erecek diye düşünüyorum. Büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki Irak tarafı bütün silahlı grupları ülkede silahsızlandırmaya ilişkin bir politik hedef koymuş durumda. Bu bizim desteklediğimiz bir vizyon. Tabii Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığı biliyorsunuz daha önce özellikle terörle mücadele merkezli olan varlığı. Irak'ın ortaya koyduğu terörü ve silahlı grupları sona erdirme ile ilişkin yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik bir başka usulle ilgili söylüyorum. Tasarruf içerisinde olacak.
1: An Israeli drone struck near a school sheltering displaced Palestinians east of Deir al-Bala, wounding several people, including a 6-year-old girl left in serious condition.
3: An Israeli army drone carried out a strike near a school sheltering displaced Palestinians east of Deir al-Bala in the central Gaza Strip, wounding a number of people, including a child, according to local medical sources. The wounded were transported by medical teams to Al-Aqsa Martyrs Hospital in the area, where they were placed under treatment. Among them was a 6-year-old girl whose condition doctors described as serious, raising concern among medical staff already stretched thin by the volume of casualties the hospital has handled throughout the war. Details on the exact number of people wounded and on the identities of the victims had not been fully confirmed as of this report. The school itself, like many educational facilities across Gaza, has been repurposed as a shelter for civilians displaced from other parts of the strip, with families living in classrooms and school grounds after fleeing fighting and destruction elsewhere. The strike is the latest in a long pattern of Israeli drone attacks on areas near schools and shelters in Deir al-Bala, a city in central Gaza that has hosted large numbers of displaced Palestinians throughout the war. The city's population swelled dramatically as waves of Gazans fled Israeli military operations in the north and south of the strip, turning Deir al-Bala into one of the most densely populated displacement hubs in Gaza. Schools such as Al-Manfalawdi, Al-Sala, Al-Mazraa, and others in and around the city have previously been struck or targeted in their vicinity, in incidents that have killed and wounded civilians, including children, on multiple occasions since the war began. Rights monitors and local journalists have documented dozens of such strikes near shelters in Deir al-Bala over the past 2 years. Al-Aqsa Martyrs Hospital has repeatedly served as the main facility.

0: diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. İnsafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.
1: İsrail uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. İsrail'in yaptığı zulüm ve katliam yapılan diplomatik çabalar sonucu artık eskisi kadar böyle sonuçsuz kalmıyor. Yani yaptığı her eylemin karşılığında çok ağır bedeller ödemek zorunda. Biz Mekke İttifakı Dışişleri Bakanları olarak ifade ettiğiniz gibi New York'ta da bir araya geldik. Burada yani ittifak sürecinin başından itibaren kesintisiz devam ettirilen çalışmaların bir yenisi yapılmış oldu. Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani

0: diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. İnsafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.
1: İsrail uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. İsrail'in yaptığı zulüm ve katliam yapılan diplomatik çabalar sonucu artık eskisi kadar böyle sonuçsuz kalmıyor. Yani yaptığı her eylemin karşılığında çok ağır bedeller ödemek zorunda. Biz Mekke İttifakı Dışişleri Bakanları olarak ifade ettiğiniz gibi New York'ta da bir araya geldik. Burada yani ittifak sürecinin başından itibaren kesintisiz devam ettirilen çalışmaların bir yenisi yapılmış oldu. Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Başlamasını müteakip diğer kadrolara atamaların yapılması konusunda çalışmalar nihayete erecek diye düşünüyorum. Büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki Irak tarafı bütün silahlı grupları ülkede silahsızlandırmaya ilişkin bir politik hedef koymuş durumda. Bu bizim desteklediğimiz bir vizyon. Evet. Tabii Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığı biliyorsunuz daha önce özellikle terörle mücadele merkezli olan varlığı. Irak'ın ortaya koyduğu terörü ve silahlı grupları sona erdirme ile ilişki yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik bir başka üsülle ilgili söylüyorum. Tasarruf içerisinde olacak.

0: diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. İnsafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.
1: İsrail uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. İsrail'in yaptığı zulüm ve katliam yapılan diplomatik çabalar sonucu artık eskisi kadar böyle sonuçsuz kalmıyor. Yani yaptığı her eylemin karşılığında çok ağır bedeller ödemek zorunda. Biz Mekke İttifakı Dışişleri Bakanları olarak ifade ettiğiniz gibi New York'ta da bir araya geldik. Burada yani ittifak sürecinin başından itibaren kesintisiz devam ettirilen çalışmaların bir yenisi yapılmış oldu. Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Başlamasını müteakip diğer kadrolara atamaların yapılması konusunda çalışmalar nihayete erecek diye düşünüyorum. Büyük memnuniyetle görüyoruz ki Irak tarafı bütün silahlı grupları ülkede silahsızlandırmaya ilişkin bir politik hedef koymuş durumda. Bu bizim desteklediğimiz bir vizyon. Tabii Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığı biliyorsunuz daha önce özellikle terörle mücadele merkezli olan varlığı. Irak'ın ortaya koyduğu terörü ve silahlı grupları sona erdirmeyle ilişkin yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik bir başka üsülle ilgili söylüyorum. Tasarruf içerisinde olacak.
2: An Israeli army drone carried out a strike near a school sheltering displaced Palestinians east of Deir al-Bala in the central Gaza Strip, wounding a number of people, including a child, according to local medical sources. The wounded were transported by medical teams to Al-Aqsa Martyrs Hospital in the area, where they were placed under treatment. Among them was a six-year-old girl whose condition doctors described as serious, raising concern among medical staff already stretched thin by the volume of casualties the hospital has handled throughout the war. Details on the exact number of people wounded and on the identities of the victims had not been fully confirmed as of this report. The school itself, like many educational facilities across Gaza, has been repurposed as a shelter for civilians displaced from other parts of the strip, with families living in classrooms and school grounds after fleeing fighting and destruction elsewhere. The strike is the latest in a long pattern of Israeli drone attacks on areas near schools and shelters in Deir al-Bala, a city in central Gaza that has hosted large numbers of displaced Palestinians throughout the war. The city's population swelled dramatically as waves of Gazans fled Israeli military operations in the north and south of the Strip, turning Deir al-Bala into one of the most densely populated displacement hubs in Gaza. Schools such as Al-Manfalawi, Al-Sala, Al-Mazraa, and others in and around the city have previously been struck or targeted in their vicinity, in incidents that have killed and wounded civilians, including children, on multiple occasions since the war began. Rights monitors and local journalists have documented dozens of such strikes near shelters in Deir al-Bala over the past 2 years. Al-Aqsa Martyrs Hospital has repeatedly served as the main facility receiving casualties from strikes in and around the city, often operating under severe strain due to the frequency and scale of incoming wounded. The hospital, located centrally in Deir al-Bala, has become a focal point not only for medical treatment, but also for families searching for missing relatives after strikes, with wounded arriving by ambulance, private vehicle, and sometimes on foot.

0: diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. İnsafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.
1: İsrail uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. İsrail'in yaptığı zulüm ve katliam yapılan diplomatik çabalar sonucu artık eskisi kadar böyle sonuçsuz kalmıyor. Yani yaptığı her eylemin karşılığında çok ağır bedeller ödemek zorunda. Biz Mekke İttifakı Dışişleri Bakanları olarak ifade ettiğiniz gibi New York'ta da bir araya geldik. Burada yani ittifak sürecinin başından itibaren kesintisiz devam ettirilen çalışmaların bir yenisi yapılmış oldu. Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Başlamasını müteakip diğer kadrolara atamaların yapılması konusunda çalışmalar nihayete erecek diye düşünüyorum. Büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki Irak tarafı bütün silahlı grupları ülkede silahsızlandırmaya ilişkin bir politik hedef koymuş durumda. Bu bizim desteklediğimiz bir vizyon. Tabii Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığı biliyorsunuz daha önce özellikle terörle mücadele merkezli olan varlığı. Irak'ın ortaya koyduğu terörü ve silahlı grupları sona erdirme ile ilişki yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik bir başka usulle ilgili söylüyorum. Tasarruf içerisinde olacak.
2: An Israeli army drone carried out a strike near a school sheltering displaced Palestinians east of Deir al-Bala in the central Gaza Strip, wounding a number of people, including a child, according to local medical sources. The wounded were transported by medical teams to Al-Aqsa Martyrs Hospital in the area, where they were placed under treatment. Among them was a six-year-old girl whose condition doctors described as serious, raising concern among medical staff already stretched thin by the volume of casualties the hospital has handled throughout the war. Details on the exact number of people wounded and on the identities of the victims had not been fully confirmed as of this report. The school itself, like many educational facilities across Gaza, has been repurposed as a shelter for civilians displaced from other parts of the strip, with families living in classrooms and school grounds after fleeing fighting and destruction elsewhere. The strike is the latest in a long pattern of Israeli drone attacks on areas near schools and shelters in Deir al-Bala, a city in central Gaza that has hosted large numbers of displaced Palestinians throughout the war. The city's population swelled dramatically as waves of Gazans fled Israeli military operations in the north and south of the Strip, turning Deir al-Bala into one of the most densely populated displacement hubs in Gaza. Schools such as Al-Manfalawdi, Al-Sala, Al-Mazraa, and others in and around the city have previously been struck or targeted in their vicinity, in incidents that have killed and wounded civilians, including children, on multiple occasions since the war began. Rights monitors and local journalists have documented dozens of such strikes near shelters in Deir al-Bala over the past 2 years. Al-Aqsa Martyrs Hospital has repeatedly served as the main facility receiving casualties from strikes in and around the city, often operating under severe strain due to the frequency and scale of incoming wounded. The hospital, located centrally in Deir al-Bala, has become a focal point not only for medical treatment, but also for families searching for missing relatives after strikes, with wounded arriving by ambulance, private vehicle, and sometimes on foot.

0: diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. İnsafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.
1: İsrail uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. İsrail'in yaptığı zulüm ve katliam yapılan diplomatik çabalar sonucu artık eskisi kadar böyle sonuçsuz kalmıyor. Yani yaptığı her eylemin karşılığında çok ağır bedeller ödemek zorunda. Biz Mekke İttifakı Dışişleri Bakanları olarak ifade ettiğiniz gibi New York'ta da bir araya geldik. Burada yani ittifak sürecinin başından itibaren kesintisiz devam ettirilen çalışmaların bir yenisi yapılmış oldu. Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Başlamasını müteakip diğer kadrolara atamaların yapılması konusunda çalışmalar nihayete erecek diye düşünüyorum. Büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki Irak tarafı bütün silahlı grupları ülkede silahsızlandırmaya ilişkin bir politik hedef koymuş durumda. Bu bizim desteklediğimiz bir vizyon. Tabii Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığı biliyorsunuz daha önce özellikle terörle mücadele merkezli olan varlığı. Irak'ın ortaya koyduğu terörü ve silahlı grupları sona erdirme ile ilişki yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik bir başka usulle ilgili söylüyorum. Tasarruf içerisinde olacak.
2: An Israeli army drone carried out a strike near a school sheltering displaced Palestinians east of Deir al-Bala in the central Gaza Strip, wounding a number of people, including a child, according to local medical sources. The wounded were transported by medical teams to Al-Aqsa Martyrs Hospital in the area, where they were placed under treatment. Among them was a six-year-old girl whose condition doctors described as serious, raising concern among medical staff already stretched thin by the volume of casualties the hospital has handled throughout the war. Details on the exact number of people wounded and on the identities of the victims had not been fully confirmed as of this report. The school itself, like many educational facilities across Gaza, has been repurposed as a shelter for civilians displaced from other parts of the strip, with families living in classrooms and school grounds after fleeing fighting and destruction elsewhere. The strike is the latest in a long pattern of Israeli drone attacks on areas near schools and shelters in Deir al-Bala, a city in central Gaza that has hosted large numbers of displaced Palestinians throughout the war. The city's population swelled dramatically as waves of Gazans fled Israeli military operations in the north and south of the Strip, turning Deir al-Bala into one of the most densely populated displacement hubs in Gaza. Schools such as Al-Manfalawi, Al-Salah, Al-Mazraa, and others in and around the city have previously been struck or targeted in their vicinity, in incidents that have killed and wounded civilians, including children, on multiple occasions since the war began. Rights monitors and local journalists have documented dozens of such strikes.

Şu anda dünyanın 16. Avrupa'nın ise 6. en büyük ekonomisiyiz. 2002'de 3.616 dolar olan kişi başına gelirimiz yaklaşık 5 kat artışla 2025'te 18.103 dolara çıktı. Ekonomimizin büyüklüğü ise cari fiyatlarla 1 trilyon 602 milyar dolar oldu. İhracat tarafındaki başarılarımızı sizlerin de desteğiyle sürdürüyoruz. 2002'de

diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında

0: tek başına değildir. İnsafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.
1: İsrail uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. İsrail'in yaptığı zulüm ve katliam yapılan diplomatik çabalar sonucu artık eskisi kadar böyle sonuçsuz kalmıyor. Yani yaptığı her eylemin karşılığında çok ağır bedeller ödemek zorunda. Biz Mekke İttifakı Dışişleri Bakanları olarak ifade ettiğiniz gibi New York'ta da bir araya geldik. Burada yani ittifak sürecinin başından itibaren kesintisiz devam ettirilen çalışmaların bir yenisi yapılmış oldu. Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Başlamasını müteakip diğer kadrolara atamaların yapılması konusunda çalışmalar nihayete erecek diye düşünüyorum. Büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki Irak tarafı bütün silahlı grupları ülkede silahsızlandırmaya ilişkin bir politik hedef koymuş durumda. Bu bizim desteklediğimiz bir vizyon. Tabii Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığı biliyorsunuz daha önce özellikle terörle mücadele merkezli olan varlığı. Irak'ın ortaya koyduğu terörü ve silahlı grupları sona erdirme ile ilişkin yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik bir başka üsülle ilgili söylüyorum. Tasarruf içerisinde olacak.
2: An Israeli army drone carried out a strike near a school sheltering displaced Palestinians east of Deir al-Bala in the central Gaza Strip, wounding a number of people, including a child, according to local medical sources. The wounded were transported by medical teams to Al-Aqsa Martyrs Hospital in the area, where they were placed under treatment. Among them was a six-year-old girl whose condition doctors described as serious, raising concern among medical staff already stretched thin by the volume of casualties the hospital has handled throughout the war. Details on the exact number of people wounded and on the identities of the victims had not been fully confirmed as of this report. The school itself, like many educational facilities across Gaza, has been repurposed as a shelter for civilians displaced from other parts of the strip, with families living in classrooms and school grounds after fleeing fighting and destruction elsewhere. The strike is the latest in a long pattern of Israeli drone attacks on areas near schools and shelters in Deir al-Bala, a city in central Gaza that has hosted large numbers of displaced Palestinians throughout the war. The city's population swelled dramatically as waves of Gazans fled Israeli military operations in the north and south of the strip, turning Deir al-Bala into one of the most densely populated displacement hubs in Gaza. Schools such as Al-Manfalawdi, Al-Salah, Al-Mazraa, and others in and around the city have previously been struck or targeted in their vicinity in incidents that have killed and wounded civilians, including children, on multiple occasions since the war began. Rights monitors and local journalists have documented dozens of such strikes near shelters in Deir al-Bala over the past 2 years. Al-Aqsa Martyrs Hospital has repeatedly served as the main facility receiving casualties from strikes in and around the city, often operating under severe strain due to the frequency and scale of incoming wounded. The hospital, located centrally in Deir al-Bala, has become a focal point not only for medical treatment, but also for families searching for missing relatives after strikes, with wounded arriving by ambulance, private vehicle, and sometimes on foot.

şu anda dünyanın 16. Avrupa'nın ise 6. en büyük ekonomisiyiz. 2002'de 3616 dolar olan kişi başına gelirimiz yaklaşık 5 kat artışla 2025'te 18.103 dolara çıktı. Ekonomimizin büyüklüğü ise cari fiyatlarla 1 trilyon 602 milyar dolar oldu. İhracat tarafındaki başarılarımızı sizlerin de desteğiyle sürdürüyoruz. 2002'de 36 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımız 2025'te 273,2 milyar dolara yükseldi. Bu yılın Ağustos ayındaki ihracatımız geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %8,1 artarak 23,5 milyar doları buldu. Ocak-Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4 artarak

0: diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. İnsafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.
1: İsrail uluslararası

0: yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. İsrail'in yaptığı zulüm ve katliam, yapılan diplomatik çabalar sonucu artık eskisi kadar böyle sonuçsuz kalmıyor. Yani yaptığı her eylemin karşılığında çok ağır bedeller ödemek zorunda. Biz Mekke İttifakı Dışişleri Bakanları olarak ifade ettiğiniz gibi New York'ta da bir araya geldik. Burada yani ittifak sürecinin başından itibaren kesintisiz devam ettirilen çalışmaların bir yenisi yapılmış oldu. Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Başlamasını müteakip diğer kadrolara atamaların yapılması konusunda çalışmalar nihayete erecek diye düşünüyorum. Büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki Irak tarafı bütün silahlı grupları ülkede silahsızlandırmaya ilişkin bir politik hedef koymuş durumda. Bu bizim desteklediğimiz bir vizyon. Evet. Tabii Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığı biliyorsunuz daha önce özellikle terörle mücadele merkezli olan varlığı. Irak'ın ortaya koyduğu terörü ve silahlı grupları sona erdirmeyle ilişkin yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik bir başka üsülle ilgili söylüyorum. Tasarruf içerisinde olacak.
1: An Israeli army drone carried out a strike near a school sheltering displaced Palestinians east of Deir al-Bala in the central Gaza Strip, wounding a number of people, including a child, according to local medical sources. The wounded were transported by medical teams to Al-Aqsa Martyrs Hospital in the area, where they were placed under treatment. Among them was a six-year-old girl whose condition doctors described as serious, raising concern among medical staff already stretched thin by the volume of casualties the hospital has handled throughout the war. Details on the exact number of people wounded and on the identities of the victims had not been fully confirmed as of this report. The school itself, like many educational facilities across Gaza, has been repurposed as a shelter for civilians displaced from other parts of the strip, with families living in classrooms and school grounds after fleeing fighting and destruction elsewhere. The strike is the latest in a long pattern of Israeli drone attacks on areas near schools and shelters in Deir al-Bala, a city in central Gaza that has hosted large numbers of displaced Palestinians throughout the war. The city's population swelled dramatically as waves of Gazans fled Israeli military operations in the north and south of the strip, turning Deir al-Bala into one of the most densely populated displacement hubs in Gaza. Schools such as Al-Manfalawdi, Al-Sala, Al-Mazraa, and others in and around the city have previously been struck or targeted in their vicinity, in incidents that have killed and wounded civilians, including children, on multiple occasions since the war began. Rights monitors and local journalists have documented dozens of such strikes near shelters in Deir al-Bala over the past 2 years. Al-Aqsa Martyrs Hospital has repeatedly served as the main facility receiving casualties from strikes in and around the city, often operating under severe strain due to the frequency and scale of incoming wounded. The hospital, located centrally in Deir al-Bala, has become a focal point not only for medical treatment, but also for families searching for missing relatives after strikes, with wounded arriving by ambulance, private vehicle, and sometimes on foot.

0: şu anda dünyanın 16. Avrupa'nın ise 6. en büyük ekonomisiyiz. 2002'de 3616 dolar olan kişi başına gelirimiz yaklaşık 5 kat artışla 2025'te 18.103 dolara çıktı. Ekonomimizin büyüklüğü ise cari fiyatlarla 1 trilyon 602 milyar dolar oldu. İhracat tarafındaki başarılarımızı sizlerin de desteğiyle sürdürüyoruz. 2002'de 36 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımız 2025'te 273,2 milyar dolara yükseldi. Bu yılın Ağustos ayındaki ihracatımız geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %8,1 artarak 23,5 milyar doları buldu. Ocak-Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4 artarak 185 milyar dolara erişti.
1: The United States and China have agreed to reduce tariffs on $30 billion worth of goods and launch a dialogue on artificial intelligence following Chinese President Xi Jinping's visit to Washington. The agreement covers $30 billion of non-sensitive

Mahkemesinin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değil.

dediğiniz gibi New York'ta da bir araya geldik. Burada yani ittifak sürecinin başından itibaren kesintisiz devam ettirilen çalışmaların bir yenisi yapılmış oldu. Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon.

0: diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. İnsafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.
1: İsrail uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. İsrail'in yaptığı zulüm ve katliam yapılan diplomatik çabalar sonucu artık eskisi kadar böyle sonuçsuz kalmıyor. Yani yaptığı her eylemin karşılığında çok ağır bedeller ödemek zorunda. Biz Mekke İttifakı Dışişleri Bakanları olarak ifade ettiğiniz gibi New York'ta da bir araya geldik. Burada yani ittifak sürecinin başından itibaren kesintisiz devam ettirilen çalışmaların bir yenisi yapılmış oldu. Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Başlamasını müteakip diğer kadrolara atamaların yapılması konusunda çalışmalar nihayete erecek diye düşünüyorum. Büyük memnuniyetle görüyoruz ki Irak tarafı bütün silahlı grupları ülkede silahsızlandırmaya ilişkin bir politik hedef koymuş durumda. Bu bizim desteklediğimiz bir vizyon. Tabii Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığı biliyorsunuz daha önce özellikle terörle mücadele merkezli olan varlığı. Irak'ın ortaya koyduğu terörü ve silahlı grupları sona erdirme ile ilişkin yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik bir başka usulle ilgili söylüyorum. Tasarruf içerisinde olacak.
2: An Israeli army drone carried out a strike near a school sheltering displaced Palestinians east of Deir al-Bala in the central Gaza Strip, wounding a number of people, including a child, according to local medical sources. The wounded were transported by medical teams to Al-Aqsa Martyrs Hospital in the area, where they were placed under treatment. Among them was a six-year-old girl whose condition doctors described as serious, raising concern among medical staff already stretched thin by the volume of casualties the hospital has handled throughout the war. Details on the exact number of people wounded and on the identities of the victims had not been fully confirmed as of this report. The school itself, like many educational facilities across Gaza, has been repurposed as a shelter for civilians displaced from other parts of the strip, with families living in classrooms and school grounds after fleeing fighting and destruction elsewhere. The strike is the latest in a long pattern of Israeli drone attacks on areas near schools.

0: diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. İnsafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.
1: İsrail uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. İsrail'in yaptığı zulüm ve katliam yapılan diplomatik çabalar sonucu artık eskisi kadar böyle sonuçsuz kalmıyor. Yani yaptığı her eylemin karşılığında çok ağır bedeller ödemek zorunda. Biz Mekke İttifakı Dışişleri Bakanları olarak ifade ettiğiniz gibi New York'ta da bir araya geldik. Burada yani ittifak sürecinin başından itibaren kesintisiz devam ettirilen çalışmaların bir yenisi yapılmış oldu. Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Başlamasını müteakip diğer kadrolara atamaların yapılması konusunda çalışmalar nihayete erecek diye düşünüyorum. Büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki Irak tarafı bütün silahlı grupları ülkede silahsızlandırmaya ilişkin bir politik hedef koymuş durumda. Bu bizim desteklediğimiz bir vizyon. Evet. Tabii Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığı biliyorsunuz daha önce özellikle terörle mücadele merkezli olan varlığı. Irak'ın ortaya koyduğu terörü ve silahlı grupları sona erdirme ile ilişkin yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik bir başka usulle ilgili söylüyorum. Tasarruf içerisinde olacak.

0: diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. İnsafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.
1: İsrail uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. İsrail'in yaptığı zulüm ve katliam yapılan diplomatik çabalar sonucu artık eskisi kadar böyle sonuçsuz kalmıyor. Yani yaptığı her eylemin karşılığında çok ağır bedeller ödemek zorunda. Biz Mekke İttifakı Dışişleri Bakanları olarak ifade ettiğiniz gibi New York'ta da bir araya geldik. Burada yani ittifak sürecinin başından itibaren kesintisiz devam ettirilen çalışmaların bir yenisi yapılmış oldu. Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Başlamasını müteakip diğer kadrolara atamaların yapılması konusunda çalışmalar nihayete erecek diye düşünüyorum. Büyük memnuniyetle görüyoruz ki Irak tarafı bütün silahlı grupları ülkede silahsızlandırmaya ilişkin bir politik hedef koymuş durumda. Bu bizim desteklediğimiz bir vizyon. Evet. Tabii Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığı biliyorsunuz daha önce özellikle terörle mücadele merkezli olan varlığı. Irak'ın ortaya koyduğu terörü ve silahlı grupları sona erdirmeyle ilişkin yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'de oradaki varlığını kademel olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik bir başka üsülle ilgili söylüyorum. Tasarruf içerisinde olacak.
2: An Israeli army drone carried out a strike near a school sheltering displaced Palestinians east of Deir al-Bala in the central Gaza Strip, wounding a number of people, including a child, according to local medical sources. The wounded were transported by medical teams to Al-Aqsa Martyrs Hospital in the area, where they were placed under treatment. Among them was a six-year-old girl whose condition doctors described as serious, raising concern among medical staff already stretched thin by the volume of casualties the hospital has handled throughout the war.